Hatta zaman dönemi havanın iptal ol, antisite ula uzamalı. Ne diyor, sahipsizliği seviye, formatörünün sahipsizliği stambus, bak, unasat uza emor natural. Emor natural şirin. Ne diyor, mak, existiye ala lokal. Ne diyor, emor şirin ula kasa, atahan emor şirin. Hanya fikir kat ini ia fakta ini ia tak mahu bersih parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the ones that you tahan ka, all the ones that tak mahu bersih seluk negara ka, ular lah bos. Nanti kalau paya muntuk kah rupi, itu secara jawa mahu bersih lima afetad. Ida mak hasil mana dia? Ida persis jahre tahu adus